sarımsağdı. Har kare karadı. Kitna barabar ye. Damn, Jordan. I'm going to see.